Meğer seni öyle çok seviyormuşum ki. Şimdi anladım gittiğini. Ve şimdi anladım seni ne çok sevdiğimi. Biliyorum iş işten geçti ama laf olsun diye soruyorum bebeğim.

Herkes kötü söylüyor, söylemesi kolay, bir de bana sor. Senin için herkes kötü söylüyor.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışında

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
1: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

Sakın gelme, ben yokum. Mehtap yok. Ay ışığı görünmüyor. Güneşi alıp götürmüşler. Ortada ne mavi ne de sarı. Yıldızlar epeydir kayıp, bilinmiyor nerede oldukları. Martılar susmuş. Denizin tadı tuzu kalmadı. Artık ne balık ne de kuş. Tenha kaldı buralar. Gemiler yol kesiyor. Gökyüzü solgun. Karanlık hiç bitmiyor. Geceler uzun. Gelme. Bulamayacaksın. Kanlıca'yı kana bulamışlar. Her yer paramparça. Meyhaneler kapalı. Kadehler kırık. Gönüller boş. Şarkılar yarım kalmış. Bütün balıkçılar sürgünde. Necmi abi yaşamıyor. Yelkenliler tutuşmuş. Ağaçlar isyan ediyor. Yapraklar yerlerde.

Kafamda sonsuz bir boşluk. Yüreğimi koynuma almış, ağır ağır yürüyorum. Yollarım kapanmış, kanım kurumuş. Gözlerimde sinsi bir nem. Ah, ah, bu benim bitmeyen çilem. Gelme, bulamayacaksın. Günler gelir geçer elbet, yıllar gelir geçer. Her geçen seni benden parça parça götürür. Sen gideni bir daha gelir mi sandın? Var git başımdan yavrum, var git.

parça parça bir kalbi kim onarabilir yeniden? Bitmiş bir aşkın arzusunu ne dindirebilir? Sevgili değil, sevgiyi

pazarları çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zindan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik

Aman. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

dönmeyen çarkları üstünde dönen gecede uyumuş amber gibi safsın. Bana sarılı. Başka kimse düşlerimde uyumayacak aşkım. Gideceksin. Birlikte gideceğiz zamanın suyunda. Ayın, güneşin, ölümsüzün. Karanlıkta yanımda senden başka hiçbir kadın yolcuya yer yok. Ellerin açılmış, bileklerin narin, amaçsız tatlı işaretlerin de avuçlarında. İki gri kanat gibi yumuldu gözlerin. Örsün yazgılarını gece. Rüzgar ve dünya. Ben senin içinde yalnızca beni götüren o suyum. Sensiz rüyandan başka hiçbir şey olmaz.

gözlerin gelir geçer içimden. Su içerken sen, sokulurken akşam kızıllığına, ekmeği bölerken. Yalnızsam yıllar nasıl geçmişse aradan, unutmak kolay sanmışsa şarkılar, şiirler yalan yazmışsa ayrılığı, kör olsun sözlerim unuttuysam adını, an gibi aklımdasın. Gelir geçer gemiler, belki sen de geçersin diye, bir kumru konar her sabah pencereye, bir miladı taşır gece bir yıldız. Soğuk olur, üşürsün ya adam akıllı, hani sarılırsın kendine, hani aklın karışır. Bu bir divaneliktir, gönül aha alışır. Ömrüm bitse ne çıkar, can gibi aklımdasın.

geçer gider. Belki bir şey kalmaz sanırsın. Yani bir sabah uyandığında ne hayatın tortusu ne kokusu alışmışlığı. Her şey başka olacaktır. Başka bir otobüs, başka bir gazete. Resimlerden silinecek yüzün belki de. Ne adın ne sanın. Bir şafak vakti açınca gözlerini bir merhabayla yeniden kurulacak dünya. Ve sen her şafak

bazen bir şey geçer içinden insanın. En ücra yerlerinden cesaret gibi bir şey. Ne olacak işte kömür yanmıyorsa eskisi kadar güzel. Fasulyenin tadı yoksa, şarkılar yakmıyorsa içini. Sadri Alışık öyle güzel ağlamıyorsa. Aşık olmayı beceremiyorsa İzzet Günay, mahallenin en güzel kızına. Denizin tuzu, yalnızlığın bahanesi yoksa, bir bıçak saplanınca yüreğinin tam ortasına. Zannetme ki ölmek zor, ölmek kolay, kolay da. Kan gibi aklımdasın. Bu da geçer, her sabah kanayacak değil ya. Bakarsın taze ekmek çıkarır köşedeki fırın. Biraz da helvası bizim bakkalın. Senden ayırdığım 3-5 zeytin, otururum sofraya. Her lokmada geçer acısı belki bırakılmışlığın. Ben de unuturum, nasıl unutulursa sana susuzluğum. Ve nasıl becerdiysem kahrolmayı, öyle unuturum. Ekmek gibi, nan gibi aklımdasın. Ve gözlerin gelir geçer içimden. Su içerken sen, sokulurken akşam kızıllığına. Ekmeği bölerken, yalnızsam, yıllar nasıl geçmişse aradan. Unutmak kolay sanmışsa şarkılar, şiirler yalan yazmışsa ayrılığı. Kör olsun sözlerin, unuttuysam adını. An gibi aklımdasın, an gibi aklımdasın.

Bu şiir sanadır. İyi dinle. Dinle ki bana dair ne varsa ve ne varsa yalan yanlış yaşadığımız her şey, ama her şey yüzleşecek bu mısralar.

Bugün haber aldım senden. Defalarca çarpıp nefretin kapılarını, sokaklara vurdum kendimi. Serseri kaldırımlar ayağıma dolaştı. Yalanlarla soğuttum yüreğimi. Kahrettim, kan kustum ama hep sustum. Bilir misin, kaç kereler seni düşünüp de gizli gizli ağladım. Sen ki celladı olmuştun hayallerimin, umutlarımın katili ve genç bir ömrün acımasız Azrail'i. Her gece, her gece çalıp rüyalarımın kapısını, beni dirhem dirhem öldürdün.

Dünyayı dar edecektim sana. Önümde diz çöküp yalvaracaktım. Bensizliğin acısı oturduğunda içine, yokluğum ilmek olup dolandığında boynuna, ipini çekecektim. Olmadı.

Bilir misin? Kaç kereler seni düşünüp de sana içtim. Şerefine değil, şerefsizliğine. Ben seni mi sevmiştim? Sabahlara kadar ağlayıp kuruttuğumda gözyaşlarımı. Kimse sormadı halimi, kimse acımadı. Şarkılarla dertleştim bir başıma. Unuttum deyip kutladığımda sensizliği. Silmek için gözyaşlarımı aynaya her baktığımda. Her baktığımda gözlerimde seni buldum. Başucuma resmini koydum. Nasıl da acımasızdı bakışların. Nasıl da zalim. Ben seni mi sevmiştim? Kırık dökük bir bahar mı kalacaktı senden geriye? Ve ihanetinin hiç dinmeyen sancısı. Seni benden çalacaklar mıydı? Bir kuş gibi uçup gidecek miydin yüreğimden? Bir daha dönmeyecek miydin? Hangi kahpe kurşunla bitti bu mavi sevda? Ağlamak neyi değiştirir ki? Her şey bitti artık. Her şey bitti. Sen hayallerimin celladı, umutlarımın katili ve zavallı bir ömrün acımasız Azrail'i. Beynimdeki tek kurşunla vurdum kendimi.

su götürmüyor. Yap boza benzedi halim. E olmuyor böyle, böyle. En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel.